0: yaparım. Gerekli yok uygunlu. Tatlı ayakta tutuyorum ama. Ayrı bir yandan bir yukarı planlı. Bye bye.
1: In fact, BBC Media Alexandra, Radio International, Radio Jantarana, Radio Propaganda.

0: liderazgo. Ahora sí, no se van a estar participando durante el trabajo, porque eso sí es un trabajo liderazgo.
1: Namazı konusunda karşılaştırmak için kulağın kosa durmak çok zorluklu olup da